biz ömür nege onamayt kedermey oylanba jawabın bilseng jıldamayt tübinde jüreğin aqılıñdı tıñdamayt janıñdı dilinde eşkim sırlamayt